aşık nasıl dilde beni canın hosi dilde beni canın hosi tu itna de chalna nischay karna